0: Bolkart Bankobanko ASC mehsustu. Bankobanko 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara. Şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence

0: Bankadayız. Halkbank. Uğurla birlikteyiz.
1: ASC Halkbankı Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bahçeden. Biz nesnesi Bank of Baku'yla büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyel faaliyet gösterir.
2: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rüblük hesabat dövrüdür. Vakti

dolu düşeceği ihtimali var. Bakı'da ve Apşeron Yarımadası'nda 30-35, Aran rayonlarında 32-37, dağlık bölgelerde ise 20-25, bazı yerlerde 28-30 derece isti olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Stüdyoda Günay Budakova idi.

Çünkü sen değilim. Ben evvelki değilim. Şimdi benim için yeni dünya.

0: Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: düşer ilk sevgini, közü düşer ilk sevgini, közü düşer.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.

0: Bankov Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence Sibris'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nakmelerde.
6: Bu attım yara deldi elim bahara deldi.

0: danışır Bakı.
1: Azerbaycan Radyosu. Her şey bizden başladı.
2: Gözümü açandan, ağlım kesenden biz Azerbaycan Radyosu'na kulak asmış olduk. Orada tiyatro tamaşaları gidirdi, biz montaj kulak asardık. Leyli Mecnun'a, Arşın Malalan'a, o olmasın, bu olsun ha. Ondaki televizyon yok idi. Radyo bizim için doğmaydı, şimdi de doğmadı. Haftada bir defa, pazar günleri saat 2'de Muhammed konseri verirdi. Biz onu çok bir hevesle gözleyerdik, kulak asardık ona evveden ahire kadar. Radyo o demektir ki, bir var ki eşindirsen, bir var ki oyla yaşayırsan. Ona göre Azerbaycan radyosu benim için çok doğmadı. Şimdi radyolar çok yaşlı, senin öz işi var. Ama Azerbaycan radyosu hegemon kimi gene de öz yerinde kalır. 100 yıl artık az diyor, 100 yıl keşif bugünkü güne gelir. Gene de ona ben uzun ömür arzuluyorum.
3: Halk artisti Vamik Memmedaliyev.

0: ahlak, sağlamlık ve diğer məlumatlarını korumak için sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az
2: Ve budur 100%.

0: Vakfı 18 Şubat 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Noktas.
2: Vergi ödeyicilerinin nazarından rublük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vakti itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
3: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Artık Aslı'nın yeni mobil tetbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslı TV, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynalxalq Radyo. Hamısı bir tetbikte, bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslı TV mobil tetbikini yükleyin.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: Kredins.az.
1: Ve budur 100% tam online kredi. Ele indi Bank of Bakır'ın Dostbank mobil tətbiqine dahil ol. 80 bin mağdadaki nakdul krediti elde et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
2: Bank of Bakır 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece?

Bunlar burada vuruşsunlar. İndi size deyim kimden? El severle Aytekinden. Koçak Aytek, ofçu Eliş, doğma bacı kardeşdiler. Bir-biriyle çok mehriban, çok da yakşı yoldaşdılar. Ofçu Eliş ov ederdi. Kışta ördek, gaz vurardı. Az göz ofçu değil diyor. Çok vurmazdı, az vurardı. Ama yazda koruyardı, çektikleri turacları, besleyerdi, artırardı bitkiler ağacları. Aytekin de ona kömek eliyerdi. Her yeri gar bürüyende, az kuşlar için kışta onlar denlik kurar, yazda evcik dikerdiler. Yoldaşlarla el bir olup, hayatta bağ bahçe salar, gül çiçek de eker.

0: Volkan Bankov Vakfı ASC mensustu. Bankov Vakfı 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.